hava kapanır eser. Batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor. Al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni